O kaynağın yine çok sala külüp ala tin diyor. Şubat o şekilde tingip var. Şkan aman ki ilse şubat çabla kuğuli loğlak angela in o keçi ulak çikwe sarşkun kabale blak wala la kakola tenami tetikip var. Çekeni kabila la tin diyor. Mina kanabi hun es padre. Tu me sabes. Kakwanin zaman kirish lakush kala telom. Litash ketish pokoma tinkupwa. Pero wanan ni sa usalincho chula karansas kung kapale platera mita ting Dios. Chakushtana chikru lakush kala telom. Padre, chate ani chak senyor lite ani tarah. Chaketish kawilalish choli makash kawilish choli. Padre, ni kina chok sala kilo pal.

0: Çoğun erkek etçinim tehine seyleleyebilir işçi oluyor kayırmağına seren çakan leren persile flor de la silba. Ren hermana Elena se salish ol zakal di ocho sete cinco hermanos negocio que era pinkili esilal chirish anjo ko zakal chish que va seilal y yo.
1: Atin ralu kil chukwa bandyo sa kwena kwal na kinara sinakires sak sa inkachinan salok likarukwe. Wal nakshat kanghelat chikwish, renak kwang linchabil tseke, ut renak kwang kakwiling kawilal. Sinatsol chishbanukili us, shakut chikuli kanghelat. Mahun chikuna kolaat, oka naksalikutan ka inyin kiakwe, nakwal nakatinra.
2: Salikutan kain, lipoktesibalatin sa itcholehil, sali 104.5 FM, nashkes sa itchholep chishkunilep lichukwabeh.